Bu şey bende bir süzüfe lapirip de varmış ben. Hırın yarı şu menü mutu. Hırın yarı şu menü mutu. Asa bir tane gazete lezzetine ben oturmam ki ben su var böyle lan. Adana gitene zerin hauta me auto muñaco. El hecho lleno va a juzgar. Con salir cariete. Un toma gasofe.